aramızda alınmaması kabul edilse de edilmese de bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğimiz andan başlayarak sufara kadar yürüdük.